taux et test Buo. Plus 228 96 09 49 49 10 mila yole. Eye mila senu Buo gome. Okpa homa diyo soba dado radio kanal FM. Ele nye dikbe homa abolo ajo janeto. Enyi abolo sodoli wakudo agbo akwele tozidi. E kadantite nasyonal. E atovo ati sokosi. Odi le 3 avril 1998. Ameko kpata benwe bwa. Miva radio kanal FM ne. Miava akedo. Lekebe enu bubu ya onti